Uia lava sa ile tua ile amatanga A ia faya mea umalava Ile ai fo isi mea tasi na faya ile i faya eia Sa ia te ia leola O leola fo ia